Yaşat gamı taş bazısı geley son Hüdyamı kaybet nefsi van gel kudosu Hristiyano Hepi devam et aybet var ki bu kadı monet arıyor Hepi devam et aybet mavet konumundan yere on yorumun aklını yok ya konumdan aklını kıpa asıl kısa kırış